0: Nedeli Rajbeyan? Karıçı?
1: Bence Karıç, Davut Sop, Gualisi Zakmi Gomut. Saykor State Hospital, Indoor. Bence hikaye sabdisi.
2: Raysaba trağını patır. Trejdam çağını gode.
1: Ben tört beni. Bu kusu buddim tört sabız. Sudatım na Davut kon ınsın panas sayı.
0: Bu hesabı. Kaçı top. Bu hesabı. Tiki uhan goy. Tiki kanyo konay. Banduva. Rajandar baya. Tiki usam diyorum. Yaman boy kaçı top.
1: Sabır. Selim beni. Sabır. Bu çizmesi Davut asıyor boy. Mayvad. Suhayi ağzına da paga. Sihet yap sabdi. Pakvalı mesaj. Hospital. Akti nimhon tuğaçsı. Yutti manti dil dancı roy.
0: Na Rajandar bhaiya. Mehmano saaf saaf. Bu hesabı kya delil çe. Bay mare paan.
1: Hatay çeyri. Suhayi ki çeyir. Pak. Tuğaçsı. Valandı.

0: Kuraya Davut sabah kar panoni şafa ata var mıydı tam?
1: Vay, vay kadar rüttü çağırır. Pet köşe var, alanı da balı değil var. Kuday, kuday panon ram karın, ram karın panon.
2: Davut baya, iki okurun. Rahat demeyiniz baba, kundudun. Soy bacodan mod kağıtmasın. Adı, ötmüyle yağacak.
1: Ya çok çakıt değil kod. Ya. Beni yuvasa tas kundudun.
2: Davut baya, Davut baya. İyi o zaman. Soy bana nasıl kuşta dahi bu ay. Ya korun, ya korun.
1: Kota rutos bucho prat ka jahan to gareb ant dadaranun madad ka

0: Ya reke var ya çok ki. Vay kara. Yemtin nao ka çu. Sıbı çor karan kabar. Kodai. Bana da bakırsanız. Ki yapayım o incineri yardır. Hapsuz. Hapsuz zamanı sıkıca ranç. Yor Davud Sov'un cinazı. Tuhur bakan temsizi vansindin. Arizuvan hün tar. Yeni mulazmatuk ardır. Magar. Magar vay tasbiyav tehti arrasta emil karun yus akımın hakimin sund ardır bost. Yasund ardır haymeş atal şu asan. Selimay. Selim tehti. Yahe voti boy sabas. İnjineri hün ardır.
1: Bala boy gaşa. Ardır bost. Bala şoyan karın.
0: Vay kolay. Dünyayı ki rang. Fani samsar. Gahi şah. Gahi kadar. Böyle insanız kardın fır. Ye biçer gore. Moj. Pat javani rana boj. Pat moj. Kya kayat kut kaj. Kolay. Sabır akıllısın.